0: çekip gittin oldu mu ya?
1: Gün bugündür deyip sırtımdan vuranlar, bir kum tanesi gibi yüreğime düşmüşken hele sen, kum tanesinin denize hasretliği gibiydim sana. Yeşiller verdim, maviler, gençliği, gözyaşları. Bari sen vurmasaydın. Ah ah, yüreğimi bir çırpıda yerle bir ettin. Bir kadeh kadar olamadın. O hiç olmazsa geceleri dost, yüreğimde hasreti söndüren bir arkadaştı. Yaktın beni. Gözlerindeki ışıltıları, mutlu günlerimizi, resimlerimi alıp gidiyorum. Ama kahpeliğini unutmayacağım.

0: görmeyelim.
1: Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa bir şey

Alacak mı, verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah zoruna mı gitti kardeş zoruna? Allah bilir kim çıkacak yarına. Sen gene de sarıl umutlarına.

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdin çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna? Unut gönlüm, unut gönlüm, boş ver gönlüm.

Bir kuş koydum göğsümün sol köşesine. Öyle yalanlarla kandır ki onu. Öyle yalanlarla. Uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısır insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel beni.

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Reklamlar.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081, 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541-842-2973
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95

0: Radyo Öğüt.
1: Hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel, ihtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
8: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Karneler alındı, şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Visante elektrikli bisikletler, güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar, uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Visante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonarne'de. Motonarne Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531-986-5731 Motonane, yazın tadını Bisante ile çıkarın.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444 523-9444 Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık çekmesin.
4: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak yapıyla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541-842-2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349.900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel, ihtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
9: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
10: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

oldu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti ya bir yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bisante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bisante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonhane'de. Motonhane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531-986-5731. Motonhane, yazın tadını Bisante ile çıkarın.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541-842-2973.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: Bizden kurtulmak zor. Siz nerede? Biz orada. Radyo Öğüt 102.1.
2: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.
3: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

sevgili Kıraç, yani albümlerini anlatmaya falan gerek yok. İyi ki var. İyi ki var ki Kıraç'ın albümlerinde bir sürü şarkısı yayında oluyor. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Güzel bir güne merhaba diyorsunuz. Haftanın son iş günü, cuma günü, mübarek cuma günü. Herkesin dualarının kabul olduğu ve gerçekten cuma günlerinin çok önemli bir yeri var hepimizde. Çünkü mübarek bir gün olmasıyla herkesin işinin gücünün rast gelmesini temenni ediyoruz efendim. İstanbul Boğaziçi İnşaat'a da kucak dolusu sevgilerimiz, biliyorsunuz. Onlarla birlikte merhaba diyoruz tüm Düzce'ye. Hatta internet üzerinden dinlenildiğimiz için tüm dünyaya, sesimizin ulaştığı her yere efendim. Kucak dolusu sevgilerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dışarıda yine yağmur var. Bilmiyorum, bugün yağmur devam edecek. %70 yanlış hatırlamıyorsam yağmur. Yarın itibariyle tekrar havalar devam edecek sıcak bir şekilde. Ve haftaya müthiş bir sıcakla yaz buradayım diyecek duyumunu aldım. Ama meteorolojiye de güvenmiyorum. Meteorolojiye de güvenmiyorum artık. Bilmiyorum niye böyle isabetsiz bir mesaj gönderiyorlar bize. Yani geçen mesela yağmur dedi, yağmadı. Sonra güneşli gösterdi falan. Neyse, oraya da borcumuz var acaba, bilemedim ki. Şimdi nerede dinliyorsunuz bilmiyorum ama sevgili Berkay arkadaşım, Berkay Kılıç, DM Haber Ajansı, sevgiler, saygılar. Şu anda muhtemelen seyir halinde. Beni dinlemekte. Hoş geldin arkadaşım. Her şey gönlünce olsun. Seviliyorsun. Her zaman, her şekilde yanındayız. Seviyoruz seni. Bu şarkıyı da arkadaşımıza gönderiyoruz ve yine birbirinden güzel seçtiğim şarkılarla İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda yayınımızı devam ettiriyoruz.

Aradan niye çıkamıyorum abi? Her şarkıda, her cümlesinde, her nakaratında, her girişinde. Süper bir anlam var ya. Şimdi... Şimdiki şarkıları eleştirmeye kalksak eleştiremiyoruz bile. Bak eskiden bir şarkı vardı. Diyordu ki sarı şekerim hadi bize gidelim falan filan diye. Böyle Kayahan'ın değil mi o? Hani böyle şey tatlı. Evet biraz böyle baktığınız zaman falan oluyordu ama. Yani o kadar güzel bestelemiş ki. Hani bir art niyet bir şey hissedemiyorsunuz böyle. Hani biraz evet tebessüm ettiriyor. Hani sarı şekerim hadi bize gidelim falan. Hani bak o kadar niyetimiz o kadar şey değil ki böyle hani eskilerde. Şimdi abi yani şarkı mı dinliyoruz? O besteler nasıl çıkıyor? Nasıl izin veriliyor? Hani nasıl anlatıyorlar? Çocuklar yani bildiğin çatır çutur. Abi yani zaten şarkı besteleme falan değil. Adam normal bir şey anlatıyor. Onun altına da rap müziği koyuyor. Hey baksana işte hadi bize gidelim bebek. Oo hey. Aa aman hayt uyt falan. Altında da böyle you falan. Abi bir şey yani Allah aşkına hani ben miyim? Kıt mıyım yani? Anlamıyorum. Bağnaz mıyım? Böyle çağdaş değil miyim? Çok mu geri kafalıyım? Ya da bizim Z kuşağı, şimdi bir şey olduğu zaman hep şöyle örnekler veriyorlar. Ya biz de genç olduk be. Hani biz de genç olduk abi yani. Nereden bakarsan bak biz de genç olduk yani. Hani biz de böyle saçma sapan hareketler yaptık. Bizi de çok eleştirdiler büyüklerimiz falan. Abi yine düşünüyorum. Saçma sapan yaptığımız hareketleri de düşünüyorum. Hani bilmiyorum yani bir şey olmalı ya. Durması gerekiyor bir yerde insanların. Artık hadi biz ailelerden korkuyorduk. Öğretmenlerden falan korkuyorduk mesela. Hiç unutmuyorum mesela. Babam bir şey olduğu zaman eti senin kemiği bizim falan yani. Böyle bir zopalanıyorduk ama öyle dövme falan değil. Kulaklar bir çekiliyordu. Ya bırakın dövmeyi. Öğretmenlerden o kadar korkuyorduk ki arkadaşlar. Hani o korku bize yetiyordu zaten. Şimdi hayır velilerde de yani ebeveynlerde de bence ilginç bir değişim var Z kuşağı ile birlikte. O kadar yanlışları göre göre hala da çocuklarıyla ya ne yapalım işte evlat. Evlat ya ne yapacaksın yani çok enteresan çok inanılmaz farklı bir durum bu. Ya çocuğun yaptığı her yanlışı normalleştirebilmek çok başka. Ne gibi mesela? Bir kere çocukların bu saçma sapan konuşma tarzını aileler düzeltebilir. Hiçbir şey demiyorlar. Yani çocuk ana falan yapıyorlar. Ya bakın inanın hiç kimsenin konuşması bizi ilgilendirmiyor. Yani ben konuşmasına tahammül edemediğim insanla zaten iletişim kurmuyorum ya da ortamında durmuyorum. İnanın beni ilgilendirecek en son durum. Ama hani bu çocuğun bu şekilde konuşurken ben annesiyim ya da babasıyım yani. Hani bu çocuk normal konuşmuyor. Bu çocuk böğürüyor mesela. Hiç fark etmiyor musunuz? Hiç konuşmuyor musunuz? Bu şımarıklıkla fark ettirme kendini, farklı olduğunu zannediyor. Mesela ergen, hani ergen anlamıyor yani. Hani saf, daha beyni oturmadı, kişiliği oturmadı falan. Ama sen annesin, babasın, bir çek kenara. Ya onlar ergen, ya biz konuşamıyoruz. Ne istersen ama yapsınlar. Çok affedersiniz. Yani sonra da adliye koridorlarında görüyoruz aileleri. Arkadaşı yüzüne oldu, onun yüzüne oldu, bunu hiç kimsenin yüzüne olmadı efendim. Çocuklarınızın başına gelebilecek bütün eylemler sizin yüzünüze oldu. Çünkü siz
bir ailede onlara karışmakla eğitim vermek ya da iyi doğruyu anlatmak arasındaki çizgiyi anlamadınız. Bugün diyor ki çocuk telefonda annesine bağırıyor. Bana bak diyor, ben sana böyle mi dedim kadın? Kadın diyor annesine. Saçma sapan konuşma diyor. Ben onu demedim diyor. Bunu alacaksın diyor. Öf falan diyor, kapatıyor. Annesine böyle hani aşağılıkça konuşuyor. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? En korkunç yanı. Anne de tamam diyor. Ya bir anne. Yani bilmiyorum arkadaşlar, ben de off durumundayım yani. Benim algılarım, düşüncelerim yani yetim bu kadar. Daha fazla gitmiyor, anlayamıyorum yani. Hani bilmiyorum, anne değilim, belki ondan anlayamıyor olabilirim ama hani benim çocuğum da bana o kadar çemkirecek. Elimin tersiyle. Ya anlamıyorum, neyse çok fazla konuşmayalım. Ama ben çocuklara suç bulmuyorum, eğitimle alakalı bir şey. Aileler de şey zannediyorlar işte, o eğitim hani kendi kızı da ya bir şey konu, ya niye böyle, ya boş ver arkadaş, işte öyle konuşuyor zaten. Ay. Artık böyle ağzına CD kapağı kaçmış gibi konuşan insanlardan iğrelti geldi. Bir ortama girdiğim zaman bir yerde iste ne olursa olsun hani bu ergenlerden gördüğüm zaman Arizona kertenkelesi gibi. Hayır ben anlamıyorum yani. Ne demek istiyorsunuz? Annem öyle demiyor ama falan. Ah canım beni. Bak şu şiveyi daha çok severim. Ah canım beni. Gel öpeceğim. Ya saçma sapan hareket etmeyin ya. Bu çocuklar geleceğin hakimleri, doktorları, avukatları olacak. Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Hani bir işinizi, gücünüzü, dizinizi bırakın. Bir bırakın yani boş işlerde. Reels kaydırmayı falan. Bir çocuğunuzu alın, bir bakın nereye gidiyor bu çocuk ya.

0: Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

0: Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le pozitif enerji devam edecek.

Sevgili Hatice de öyle demiş. İstanbul Boğaziçi İnşaat'ta şu anda bir yanda çayını almış, bir yanda böyle balkonda, yanına da böyle güzel güzel çiçekler. Ambiyansı da çok sever. Selamlar sevgili Hatice. Valla şarkılar güzel gitti bu havada. Ardından sevgili Öznur, hoş geldin sen de. Harika yağışlı bir cuma gününden sizlere merhaba demiş. Harika yayınlarınız olsun efendim. Çok teşekkür ediyorum sevgili Öznur'cum. İnan sensiz kaderim. Aa, şarkım bitmemiş. Şarkının ortasında konuşmaya başlamışım. Şarkımın bitiminde devam ediyorum bu arada.

0: burada devam edebiliriz bence.
1: Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yana.
0: İstanbul Boğaziçi İnşaatı efkarlandırıyoruz efendim.
1: Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor.
0: Sevgili Öznur'cum, sana da bir şarkı göndereceğim tabii ki. Düzce'nin tek kadın kuyumcusu.
1: Alışmak sevmekten daha zor geliyor.
0: Böyle bomba gibi dimdik ayakta.
1: Bağrımda.
0: Ya kadınların, biz kadınlar her yerde olalım. Kadınlar diyor, kadınlar bir çiçektir diyor ya bir amca da. Siz diyor hiç eşinize çiçek aldınız mı diyor. Yok, hiç almamışım. Biz zaten diyor para kazanıyoruz, onlara veriyoruz. Onlar alsınlar kendine çiçeğini falan. Ama inanılmaz doğal bir amcaydı. Hiç unutmuyorum onun o internetteki halini. Şimdi kolay gelsin. Esnaflarımızın işi de zor. Bu arada Öznur Kuyumculuk Büyük Cami'nin hemen karşı tarafında. O çeşmenin, meşhur çeşmenin olduğu yerde böyle. Ne pasajı olarak, pardon, ne sokak olarak İstanbul Caddesi üzeri tabii. Orası ne diye geçiyordu Öznur? Şu an hala bendeysen. Ya benim orada Büyük Cami'nin o meşhur artık buluşma noktası ya orası. Büyük Cami'nin oradayım mesela. Nereye giderseniz gidin Büyük Cami'nin oradayım. Öznur da orada esnaflarımızdan, zarraflarımızdan, kuyumcularımızdan bir tanesi. Bazen geziyoruz, dolaşıyoruz böyle kapı kapı, bir hangi kuyumcuya güvensek, nereye gitsek falan. Bence Öznur Hanım'a gitmelisiniz. Öznur Hanım'a gidin, selamlarımı da söyleyin. Şey yapıyorum zaten, yakın çevremdeki arkadaşlarıma da böyle, sen nereye gidiyorsun kuyumcu? Bundan sonra Öznur Hanım'a git. Bak gerçekten farkı göreceksin, aradaki farkı. Tekrardan kolay gelsin. Sevgili Mehmet, hoş geldin sen de yine seyir halinde. Sonrasında yine Cuma yerinden Mehmet arkadaşımız var. Bu diğer Mehmet'imiz. Abla dün şarkılar Karadeniz mükemmeldi ama bugün de bu şarkılarla sen bu işi biliyorsun demiş dinleyicilerden biri. Serkan Beyciğim, hoş geldiniz. Almanya'da hava nasıl? Çünkü hemen hemen bilmiyorum ama Serkan Bey'den öğrendim artık. Almanya'da mesela her gün bize mesaj attığı için sağ olsun, yani bizimle olduğu için ben ekstradan biliyorsunuz işte şey istiyorum, video falan istiyorum. Videolarda da bir bakıyorum burası yağışlıysa Almanya'da yağışlı falan. Aa, bugün yanıyoruz 35 derece demiş hava. Bugün tutturamadık herhalde. Ama genelde öyle oluyordu değil mi Serkan Bey? Serkan Bey, bugün atacağınız videoda lütfen sesli bir video istiyorum sizden. Ben beceremem, ben anlamam, bilemem falan yok. Artık o Almanya yollarını görmek istemiyorum efendim. Ben bugün bulunduğunuz muhitte ya artık kendinizi göstereceksiniz ya da yine çekim esnasında sesinizi duyalım. Sibel Hanım merhabalar, Almanya'da sizi dinliyoruz. Ne bileyim işte bizler burada iyiyiz falan, bir şeyler, bir ses. Ben her gün sizler için 2 saat konuşuyorum. Sizler benim için 1 dakika konuşamayacak mısınız? Nasıl?

İstanbul Boğaziçi İnşaat'la devam ediyoruz. Şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz ama şunu unutmayın lütfen. Bugün bir daire sahibi olmak istiyorsanız, bir villa sahibi olmak istiyorsanız hiç ama hiç şaşırmayın. Bu kampanyalar, size sunulan bu kampanyalar bundan bir sene, iki sene sonra belki bir hayal olacak. Bugün 40 ay vade ile 40 ay arkadaşlar. Bakın 16.200 TL'ye size ev satıyorlar ve senet, sepet, kefiliydi, banka kredisiydi falanı fişmanı hiçbir şey yok. İnanılmaz bir fırsat. Birinci etapımızı bitirdik. Birinci etap bitti artık. Ve o kadar güzel yerde bu daireyi şey yapıyorlar ki, yani inşa ediyorlar ki üniversitenin tam karşısında. Üniversitenin tam karşısında balkonumuz var, yerden ısıtmamız var, güvenliğimiz var. Var da var ulan. Her şeyi bizde. Sadece araştırın. Yani sesimi duyan arkadaşlar, ev alacak, ev almak isteyen arkadaşlarına da İstanbul Boğaziçi İnşaat. İnternetten hemen Google'dan bakın ama Düzce firmasıyız. Karıştırmayın. Bazen böyle Google'da bir şeyler ararken başka isimlere, çünkü birçok isim çıkabilir, başka yere yönlenebilirsiniz. Hayır. İstanbul Boğaziçi İnşaat. Instagram'dan bakabilirsiniz. Zaten telefon numarasını sık sık söylüyorum. Yerini söylüyorum, anlatıyorum. Migros'un hemen arkasında, COSGAP binasının yanındaki binadayız. Hemen birinci kattayız arkadaşlar. İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak. Sonrasında 0532 500-64-81 64-81 sonu 0532 500-64-81. Çok karıştı herhalde, bir daha vereyim mi? Sonra şarkıya geçelim. 532 0532, ben o sıfırı illa söyleyeceğim, 532'den devam edemiyorum. 0532 500-64-81 arayabilirsiniz, yerlerine gidebilirsiniz. İnternet üzerinden araştırabilirsiniz. Bu 40 ay taksit olayı 16.200 TL'ye geliyor. Ve arkadaşlar 40 ay vadede faiz falan yok. Öyle sıfır faiz. Hani bugün ödediğiniz ilk taksit 16.200 TL. Sonrasındaki ödeyeceğiniz 16.200 TL'ler değişmiyor yani. Başında ne ödediyseniz sonunda da onu ödüyorsunuz. Çünkü bizim firmamızda arkadaşlar, biz yerimizi satın alıyoruz. Yani kendimiz alıyoruz. Yer bizim yer yani. Zenginiz biz. Yani kat karşılığı falan iş yapmıyoruz. Öyle milleti banka kredisiyle gel kardeşim sana işte kredi çektireyim de sen bu evi falan al diye zorbalamıyoruz. Kimsenin hakkına girmiyoruz. Biz bizi kurtaracak, sizi de sıkmayacak şekilde en tatlı kampanyayı yaptık. Yani 40 aydan daha fazla bir kampanya yapabilen de bir yerde varsa da bilmiyoruz artık. Varsa da bir şey demiyoruz. Helal olsun dayı oğlu diyoruz. Ama 40 ay abi iyi ya. Vallahi iyi. 16.200 TL öde öde ev sahibi ol. Adamlar yaptı abi. Bilmiyorum, duymayanlar, görmeyenler. Ya düşünmene gerek yok yani. Acaba falan demene gerek yok. Biraz araştırın arkadaşlar. Araştırmacı olun. Girin bakın, inceleyin. Arayın ya. Arayın kardeşim, bir sorun bakayım. Geliyorum.

0: Derin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedediye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

0: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
2: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le

Yağmurlu güzel bir gün olsun. Çünkü yaz yağmurları da güzel oluyor. Ama bizim yaz yağmurlarımız biraz daha soğuk mu geçiyor hani? Mesela şu an eminim o balkon pencere kapıları kapanmıştır diye düşünüyorum. Çünkü yaz yağmurunda öyle olmuyordu. Neyse anlamadık. Tropikal bir iklim yaşamaya başladık sanki. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar falan bunlar zaten gitmişti de. Şimdi yaz kış olayı da farklı olmaya başladı. Hani her an her türlü havayla karşı karşıya gelebilirmişiz gibi bir hissiyattayız. Pekala, doyum hamburgerle devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi doyum hamburgerde yine bizi diğer hamburger salonlarından ayıran özellikleri anlatıyorum. 1. Biz çok lezzetliyiz. Bu çok iyiydi ya. En iyisi biziz. 2. En ucuzuz biz. Ya biz Türk toplumu olarak böyle uygun ucuz olduğu zaman da onun değerini mi kaybediyoruz? Şimdi ben mesela deseydim ki burada bir hamburger 1000 TL deseydim hepiniz merak mı edecektiniz yani? Öyle mi oluyor? Hamburger 1000 TL falan dediğim zaman neresi lan orası falan? Bak inanılmaz bir reklam olurdu. Yani 1000 TL'ye hamburger denildiği zaman herkes merak ederdi oraya. Ama biz 1000 TL'ye hamburger satmıyoruz. Ama istesek satarız. Yani hiç kimse bize 1000 TL'ye niye hamburger satıyorsun diye sormaz. İşte biz 1000 TL'ye satmadığımız için çok çok büyük bir yerde olamıyoruz arkadaşlar. Ne kadar pahalıysa o kadar kıymetli bu ülkede her şey. Vallahi bak o yüzden insanların bir anda ilerleyişi, hızlı olması, belirli bir noktaya gelmesi çok zor bir şey değil aslında. Adam sana isim satıyor 1000 TL edecek. Mesela doyum hamburgerde hamburgerler 1000 TL. Hani bana ne diyebilirsin ki mesela yani? Nesi 1000 TL olan mı? Abi mesela biz şöyle bir şey diyebilirdik. Eski hamburger salonunun ustası var. O yüzden usta çok eskilerden ünlü bir usta. Adam diyor ki 1000 liraya hamburger yapar. Böyle bir şey yani. Neyse ama biz şöyle yaptık. Hamburgeri 1000 lira yapmadık da 1000 liralık lezzeti 120 TL'ye sığdırdık arkadaşlar. Kimin için? Sizin için. Çünkü bugün nereden bakarsanız bakın yani aslında bu reklam olayında bunlara girmek çok da hoş değil ama ben anlatacağım. Sevgili Arif dostum, benim çok sevdiğim bir arkadaşım, harbiden böyle dost yani arkadaşlığın, dostluğun olması gereken noktada ne varsa herkesin yanında öyledir. Azıcık biraz asabi olabiliyor bazen de böyle. Sataşabiliyor ama biz onu çok seviyoruz. Çok yufka yürekli, merhametli ve arkadaşlık kurallarında hani rejon neyse onu tam anlamıyla yapan bir insandır. Hani benim için arkadaşlıkla paylaşmayı seven insan olacak. Paylaşmayı sevdikten sonra lafını yapmayacak. Cimri insanlarla oturup kalkmam bile arkadaşlar. Vallahi şey olarak cimri insanlar, yani kusura bakmasınlar, anlıyorum sizi, arkadaşlık dahi etmem. Söyledikleri çayı bile içmem. Hemen parasını ben öderim önden atarım. Çünkü arkadaşlar hasta oluyormuşsunuz biliyor musunuz? Cimri insanların ısmarladığı yemeği sonra çayı falan içmeyin. Gerçekten dokunuyormuş ciddi anlamda. Geçen okumuştum ben onu, araştırın. Cimri insanların hiçbir şeyini almayın. Hiçbir şeyini. Neyse konu nereden buraya geldi? Ben Arif'ten bahsediyordum. Şimdi Arif de öyle gönlü bol bir insan ki böyle paylaşmayı çok sever. Hani dersiniz ya böyle elinde 1 milyon parası olsun lazım deyin verir yani. Öyle bir çocuk. Arkadaşım hak ediyorsun bunları ve bu yüzden konuşuyorum. Şimdi kendisinin de bir tane çocuğu var. Dünyalar güzeli bir Zeyno'su var. O kadar güzel ki dünyalar tatlısı bir çocuk. Şimdi bazen oturuyoruz konuşuyoruz, diyor ki yani bu hamburger fiyatı yani 120 de az değil mi yani? Yani bir 150 olaydı bari falan. Şimdi diyor ki Sibel, diyor ben çocuğumla dışarıda gezerken bazen diyor
Zeyno da böyle şeydir. Her istediği böyle olsun ister. Yani çocuk değil mi yani? Hep böyle. Ve çocuğuyla da o kadar güzel ilgileniyor ki her yere getiriyor falan. İşte havuzuydu bilmem neydi böyle. Bütün elindeki bütün imkanları sunar. Onun için bir tanedir yani. Herkesin çocuğu olduğu gibi. Bazen diyor dışarı çıktığımda hani ebeveynlerle çocuklar vakit geçirdiği zaman bir yere gidip çocuğuma bir hamburger yedirdiğimde ya da ne bileyim işte bir meyve suyu aldığımda falan hep velileri oradaki ebeveynlerin durumunu merak ederim. Hani gerçekten çocuğun karnı aç mı? Ne bileyim canı bunu istiyor mu? Gidip soramazsın ki mesela adama. Hani abi hani biz alalım mı ya da durumu var mı? Bu çok zor bir şey ya. Vallahi bak inanılmaz kötü bir duygu bu. Şimdi diyor ki hep böyle şeydir. Yani hamburger yani nereden bakarsanız bugün bizi zarara uğratmayacak bir fiyatta. 120 TL. Çok bir şey kazandırır mı? Ya ama çok da şey yapar mı böyle? Sürümden kazanırsak iyi. Yani öyle fiyatlar konusunda falan çok hassastır yani şey yapmıyor. Herkes çoluk çocuk yesin abi 120 lira hamburger. Öyle yediğiniz 120 TL'lik hamburger de size bir şey söyleyeyim mi? Hani şey değil böyle he. Baktığınız zaman bugün o hamburgerin en az 300 lira hakkı vardır. Benim gözümde 300-350 lira yanına da bir patates böyle hazır patates falan koysan 400 liralık menüdür o bence. İçindeki et özel böyle kasaptan alınmış. Ve usta tarafından böyle harmanlanmış. Demiş ki böyle yani bu bildiğiniz şey köftesi ne derler ona? Kasap köftesi yani. Bir yere gittiğiniz zaman hamburger ekmeğinde ben görüyorum mesela lastik gibi abi. Bu şeyde marketlerde satılıyor ya böyle dondurulmuş. Hatta onları alıp böyle yiyorsunuz falan. Ben hiç sevmiyorum onlardan da nefret ediyorum lastik gibi. Köfte dediğim böyle kasaptan yoğurursun falan değil mi yani? Hani böyle bastırıyorsun falan. Şeye koyduğun zaman cız diye böyle sesi çıkıyor. Ya yine benim karnım acıktı. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Son bir haftadır kahvaltı yapmadan yayındayım. Hani kahvaltı zaten yapmayı çok sevmiyorum da en azından biraz olsun bir şeyler atıştırıyorum. Bir de tam böyle doyum hamburgerinin saatine geldiği zaman anlatırken böyle artık... Anlatırken artık neyse numarasını vereyim. Sipariş vermek isterseniz 524 21-22 telefon numaramız. Doğru değil mi? Dur bir teyit edeyim bir daha. El alemin telefon numarası. Başkasının telefon numarasını verdiğimi düşünsenize. Ay, doyum hamburger biliyorum ya. 524-21-22. Evet bakıyorum tekrar teyit ediyorum sizler için. Evet. Vallahi doğru söylemişim. Helal bana. 524-21-22 selamlarımı söyleyin. Kendilerine sipariş verirseniz. Bir de sipariş verirseniz lütfen hamburgerlerle fotoğraflarınızı çektirip bana atın.

0: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku, sokağın köşesinde toplanan kalabalık, bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 2122. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

0: kaçırma göz.
1: Ne kadar zor bir şey ya. İnsanın hayatında
0: ne olursun ne olur
1: benim. Bir tarafta bitip bir tarafta devam eden duygular ne kadar acı değil mi? Yani şimdi bütün ilişkilerde de böyle yıllarca işte emek veriyorsunuz. Hayatı birlikte paylaşacaksınız. İlişkiye başlarken güzel şeylerle, güzel umutlarla başlıyorsunuz. İnanıyorsunuz. Her şeyden önce hayatınızda yola çıktığınız insanlara inanmak çok önemli. Ve belirli bir süre sonra bir tarafta biten bir aşk, bir veda konuşması. Sen daha iyilerine layıksın. Suç sende değil, bende. Hani biraz da böyle bir taraf teselli veriyorsa diğer tarafa, ya o teselli olayını veren kişi zaten sevmiyordur, bitmiştir. Bak ilişkide eğer ayrılıyorsanız, bir ilişki bitiriyorsanız, bir taraf size teselli veriyorsa o kişide duygular tamamen bitmiştir. Çünkü bitmeyen duygularda bir acı vardır. Çünkü yaşanmışlık var. Hayaller var, konuşmuşsunuz. Bir gün evlendiğimizde işte düğünümüz şurada olsun demişsiniz. İlk tanıştığınız günlerin hikayesini anlatmışsınız. El ele, kol kola, sevgi dolu. Ben seni seviyorum demiştir. Ben de seni çok seviyorum demiştir. Bir sarılmışsınızdır. Bir hayata dair evleneceğim kadın, evleneceğim adam. Beni yarı yolda sakın bırakma, tamam. Hayatı seninle birlikte paylaşacağız demişsinizdir. Umutlar vardır, hayaller vardır. Yani bir aşkı dolu dolu yaşamışsınızdır. Bu çok önemli. Ama haricinde bazen ne kadar zaman geçerse geçsin, hayatınızdaki insanlarla sevgiyi, aşkı tam anlamıyla yaşamadığınızda, ne yürüdüğü belirsiz bir ilişkide hiçbir şey beklemeyin. Çünkü erkeklerde de bazen şu durum söz konusu oluyor. Çok rahat davranıyorlar ve hayatındaki kadınları hep böyle bir istetme gibi, çok özür diliyorum, çok ağır bir tabir ama hani kenarda kalsın yedek gibi, böyle ahlaksız insanlar da var tabii ki, dursun yedeklerini. Kadın bunun farkında değil, bilmiyor ve çok hata yapıyor. Bir çevrenizde mutlaka vardır kadınlar, mutlaka vardır yani, böyle muhabbet olur, der ki ya ama bak senin eşin ya da erkek arkadaşın böyle yapmış falan diye duyuran birileri. Hayır, ben ona çok güveniyorum. Ben biliyorum onu, onu ya benim o şey. Ama bak yanında kadın görmüş. Kadın koluna girmiş var. Ya o onun şeydir ya, o iş arkadaşıdır, ayağını falan burkmuştur. Ya bak bir mesaj gördük falan canım. Ya siz de çok kötü. Çünkü öyle bir şey var ki insanoğlunda inanmak istemediği hiçbir şeye inandıramıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu çok korkunç bir şey. Bir insan bir şeye inanmak istemiyorsa inandıramıyorsunuz. Ne kadar acı bir olay. Ortada koskoca bir gerçek var. Yani ama görmek istemiyor. Görmek istemediği zaman insanlar aslında hayatta kendilerini kandırıyorlar, bir başkalarını değil. Çünkü onlardan başka herkes o detayları tüm ayrıntısıyla görüyor. Ama görmek istemeyen, gerçekten olayı yaşayan, hikayenin kahramanı kendileri. Ve sonra diyor ya, ve sonra, ve sonra yine yangınlar, yine ben. Yani arada toksit bir ilişkide geçirdiğiniz zaman sizin zararınız. Ne demiş atalarımız, ne demiş büyüklerimiz? Zararın demiş, neresinden dönersen kârdır demiş. Bu her işte böyle. Arkadaşlıkta, sevgide, ne bileyim, bütün yaptığınız her şeyde böyle. Bir şeyin size zarar verdiğine inanıyorsanız lütfen oradan hızlıca uzaklaşın. Bakın kimseyi çekmek zorunda değilsiniz. Bazen en yakın arkadaşlarınızı bile anlaşılamıyorsanız ve sizi anlamakta, anlamamakta ısrar ediyorsa yolu göstereceksiniz. Ben bugün hiç kimsenin psikolojisine göre yaşayamam. Ya o benim hakkımda ne düşündü, ne söyledi, ne yaptı, neye kırıldı, neye darıldı. Ben, sen ve benim yanımdaki gerçek dostlarım beni biliyorsa, zaten tanıyorsa benimle ilgili hiçbir problem olamaz zaten. Çünkü arkadaşlık, dostluk, gerçek arkadaşlık, gerçek dostluk bunu getirir. Görmez eksilerini, bakmaz, o onu böyle kaldırıp burada ne olmuş demez. Sibel yahu, olmuştur yani bizim ya, hiçbir şey. Hani budur yani. Ahmet ya aman sen de bilmiyor musun? Hep böyleyiz biz be, böyle anlaşıyoruz. Tamam okey, budur yani arkadaşlık. Yani bir tarafta böyle siz bir şey anlatırken karşı tarafın yaptığınız şakanın karşısında ciddiyete bürünmesi olayı oluyorsa hemen def edin, hemen. Hiç yani. Hiç çekemem öyle toksit arkadaşlıklar. Ay böyle bıy bıy bıy cevap vermeler falan. Ay bunlarla mı uğraşacağım? Zaten hayat çok kısa, bu kadar mantıklı uzun yaşayabileceğimiz bir alan değil. Bir de böyle insanların psikolojileriyle falan mı uğraşacağız? Yallah ya. Geliyorum şarkının sonrasında.

0: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif

kadın dediğin hani der ya böyle taş yerinde ağırdır. Kadın da öyle. Bir bakıyoruz şimdi zaten hep bugün ilişkileri konuştuk. Bu arada Doyum Hamburger sponsorluğunda yayınımız devam ederken o hatırlatmayı da yapıp siz siparişlerinizi verin. Hamburgerlerinizi söyleyin arkadaşlar. Gitmek isteyen varsa da Cedidiye Camii'nin hemen arka tarafında yerimizi bulun. Afiyetle böyle yemeğinizi yiyin. Ben de anlatayım bir eskilere şöyle bir gidelim. Eskilerden çıkamıyoruz zaten. Çünkü her şey eskilerde güzeldi. Şarkılar eskilerde güzel, dostluklar eskilerde güzel. Ya eskilerde olan her şeyin tadı vardı. Bilmiyorum, size soruyorum. Ben anlayamıyorum. Acaba bana mı böyle geliyor? Ama eskiler, eskiler, eskiler derken gerçeklik vardı. Şimdi her şey böyle bir imitasyon gibi. Yani yeri geliyor arkadaşlıklarda, yeri geliyor. Ailenizle bile kavga ettiğiniz zaman... Eskideki gibi bir dayanışma yok mesela. İnsan kardeşi için, ablası için, babası için her şeyi yapabiliyor. Bugün bir bakıyorsunuz, onlar bile artık, o ilişkiler bile eskisi gibi değil. Yani ben hep demişimdir yani, o zamanlarda yaşamak isterdim gerçekten. 70'lerde falan, 60'larda. Mesela 80'lerde, böyle tam böyle... Çocukluk zamanlarımızın olduğu zamanlar olabilirdi değil mi? 80'leri. Daha yeni doğmuş olsak da olur. Ablacığım hala annemin eskilerde kalan kıyafetlerini inceliyorum, bakıyorum. Müthiş bir anı. Ve bazen de giyiyorum izin verdiği süre içerisinde. O naftilik kokan çeyiz şeylerine değil mi, böyle sandıklarında. Ana cazımın da vardı bir tane. Ey, ey gidi ey be. Sandık mı kaldı daha? Ya aslında bir şey söyleyeyim ya. Hayatın formülü çok basit. Bakın hayatta her şey gerçekçi olsa, insanlar böyle sahteliğin arkasına sığınmasa. Şimdi her şeyde maalesef. Bazen işimiz gereği olsun. Hani onlara da hak veriyorum. Şimdi adam gidiyor, mecbur seveni var, sevmeyeni var. Ya da işte o gün adamın canı sıkkın, morali bozuk, bir sürü müşteri geliyor, gülmek zorunda. Ne diyecek ya? Bugün çok moralim bozuk, defolun gidin lan dükkandan. Yani bunu diyemeyeceği için, hani bunu yapamayacağımız için, herkes için geçerli. İster istemez bir maske takıyoruz tabii ki. Ama belirli bir yere kadar yani o da. Hani belirli bir yerde böyle tık patlıyoruz falan. Şimdi aslında benim demek istediğim olay şu, biraz daha doğal, biraz daha şeffaf, biraz daha empati yaparak hayata yaklaşırsak hayatın da o mutlu birliktelikler tesadüflüyor diye bir şey var. Bakın siz bugün bir iyilik yapın, gerçekten iyilik yapın ama hani karşılığını beklemeden. Hani içiniz ne bileyim bir sokak hayvanı susuz kaldığında ya da bir karnı aç mı diye düşünüyorsanız ya da bir çocuğu öyle ayaklarında bir ayakkabısı yokken yalın ayak gezerken gerçekten ihtiyacı var mı diye biliyorsanız, yan komşunuz zor durumdaysa, hani bunlar hep böyle klişe gibi geliyor size ama yatağa yattığınızda o içinizdeki müfettişle konuşabiliyor musunuz? Soruyorum mesela, ne yaptın ulan bugün insanlar için falan dediğinde, her şey çok yolundaydı deyip böyle el sıkışıp uyuyabiliyor musun mesela? Yoksa vicdan denilen şey rahatsız ediyor. Ulan acaba kalkıp böyle dışarı çıkıp da birilerine verimli olabilmek, yardımcı olabilmek, sizi rahatsız ediyorsa yardımcı olmadığınız zaman siz insansınız arkadaşlar. Ama sizi rahatsız etmiyorsa, ya yemin ediyorum geçen bir yerden geçiyorum, ismini vermeyeceğim. Küçük bir köpek, tamam mı? Adamlar yemek yiyor dışarıda, hani böyle balkon gibi. Ya köpek, bak kedi de değil, durmuş abi izliyor, bak size yemin ediyorum. Ya izliyor ya. İzliyor abi, böyle izliyor, bak ağzını açmış, tamam mı, böyle. Böyle bakıyor meylim meylim. Onlar böyle lokması yuttukça ya, Türk filmi gibi ya. Böyle var ya, içim böyle cız etti. Ya benim için fark etmiyor ya. Bir insan böyle oturmuş izliyor ya da bir aç yani, anlatabilir miyim? Mesela karnı acıkabiliyor onların da. Hani sadece konuşamıyorlar arkadaşlar. Bizim gibi, biz nasıl acıkınca böyle hani ulan bir an önce yemek yesek falan, deliye döndüm, acıktım ulan falan, elin ayağın titrer ya mesela.
İşte onlar da öyle arkadaşlar. Onların da bir midesi falan var. Hani acıktıklarını hissedebiliyorlar falan böyle. Ama maalesef bizim gibi lokantaya gidip orada pilav üstü döner ya da bir kuruver diyemiyorlar. Çünkü onlar sadece bizim yardımımızla doyabiliyorlar. İşte bazı insanlar hayvanları şöyle değerlendiriyor. Yani Allah'ın dünyaya bıraktığı, yani buradasınız artık, yaşamaya hakkınız var denilen bütün canlıların bu dünyada yaşama hakkı vardır arkadaşlar. Ama hala da öyle bir durumdayız ki köpekler toplatılıyor, öldürülüyor, bir şeyde uyutuluyor, çok özür diliyorum, öldürülüyor falan. Bunlar çok kötü şeyler. Yani hala bunları yapanlar var. Neyse, çok saptırmayacağım konuyu çünkü çok uzayacak konu. Mevzu bayağı yerlere gidecek biliyorum yani. Sonra arayacaklar beni merkezden. Abi bir gelebilir misin şubeye kadar falan. Neyse. Baktım. Yani hayvan zaten istiyordu ama hani abicim yiyorsun, çocuk da var eşiyle birlikte. Hiç dönüp de şöyle köpeğe dönüp ya bir parça. Bir parça ya. Hadi yemeğini paylaşmadın. Yani be adam, be kadın. O bir lokmayı vermek hani canı çekmiştir. Ulan insanda bile deriz bazen hani bir yeri şişmesin diye. Çok affedersiniz ama hani bunlar söylenir yani canı çekmiştir dersin mesela. Hayvan oturmuş böyle komutlu bir şekilde izliyor. Dönüp de bir lokma vermedi. Şimdi ben o insanı tanıyor olsam, artık ticaret mi yapıyor işte bir yerde, neyse. Size yemin ediyorum o adamdan bakın bugün kampanya yapsın. Desin ki yani bir alana bir bedava desin. Alırsam işte o kadar yani. Devamını söylemeyeyim. Çünkü bu insanlar para kazanmasın, tamam mı? Bu insanlar böyle insanlar, merhameti sev. Bugün bazı insanlara çok anormal gelmiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü adam diyor ki ya köpeklere biz bakamayız. Aman ne yapayım, köpeği sevmiyor diye düşman mı olayım? Mevzu köpeği sevmemek değil ki. Mevzu köpeğe yemek verip vermemek de değil. Mevzu insanın insan olamaması. Acıma duygusunun, merhamet duygusunun, empati duygusunun olamaması arkadaşlar. Bunu yapmayan bir insan hayatında bugün sizin için de aynı şeyi yapmayacaktır. Çünkü bencildir, kendini düşünüyordur falan filan. Aslında hayvanlar insanları daha yakın tanımamız için bizlere yardımcı olan ponçikler. Çünkü ben bugün bakın hayvanları sevmemek, hani dokunamazsınız, bir şekilde elleyemezsiniz, istemezsiniz, rahatsız olabilirsiniz. Bu çok başka bir şey. Bunu karıştırmayın. Bir de böyle bakmak var. Neyse, anladı dinleyicilerim ne demek istediğimi. Yani hayata dair paylaşmayı, bölüşmeyi sevin. İnsanları anlayın. Hayata dair güzel şeyler yapmak çok önemli bence. Ya bugün tanımadığınız birisiyle sohbet edin, ne var yani, adam oturmuş kara kara düşünüyor, ne var abi demek zor bir şey mi? Ya da bir teyzeyi olduğu yerden karşıdan karşıya geçirirken koluna girmek çok mu zor be kardeşim?

mi bıraktınız ortalıkta ya? Yaktınız, yıktınız, tükettiniz bir bir. Abi biz kadınlar bir de böyle çok küçücük şeylerle mutlu oluruz ya. Ya aslında bizde geçinmesi ne kadar basit değil mi? Abi bir çiçek getiriyor böyle inanılmaz mutlu oluruz falan. Biraz safız herhalde biz ya. Ya bir kadını mutlu edemedim diyen bir erkek bilmiyorum yani. Bence biraz durup kendisine bakması lazım. Çünkü ben şöyle çok inanıyorum. Abla hamburgercinin numarasını verir. Bak görüyor musun? Duygusuz. Duygusuz. Sevgili Ercan hoş geldin. Ben burada ne anlatıyorum? Aşk diyorum, meşk diyorum, duygular diyorum, kadınların duyguları diyorum. Abla hamburgercinin numarasını ver, acıktık yazmış. Ya gel işte bak, erkeklerin duygu durumunu buradan anlayabilirsiniz. Ben kime anlatıyorum, ne anlatıyorum yani? Adamın kafası şu an hamburger siparişinde. Veriyorum yaz. Adam hamburgeri söyleyeceğine söylediğine pişman olmuştur. 0380 alan kodu. Duygusuz dinleyici 524-21-22. Ay erkeklerin işte bu da çok sinir bozucu bir durum değil mi böyle? Hani hiç böyle istediğiniz kadar. Ya bir de şey var bak. Dünyadaki en önemli şey iletişim bence. Bir insanın kendini karşı tarafa anlatamaması kadar kötü, iğrenç. Ay çok kötü bir şey bu ya. Düşünsenize. Bazen de şöyle bir şey var. Anlatıyorsunuz aslında. Anlıyor. Ama anlamak istemiyor. Niye? Çünkü sizin çırpınışlarınızı görüyor. Hoşuna gidiyor size acı çektirmek. Siz böyle sinirleniyorsunuz ya. Anlamıyor musun diyorsun. Ve karşındaki anlamıyorum diyor. Siz tekrar böyle olayın içine girip debeleniyorsunuz. İşte burada yanlış bir durumdayız. Çok uğraşmayacağız. Anlatmaya bile gerek yok. Anlasın dursun. İşi ne be? Başka işiniz ne erkekler? Düzce'nin feminist radyo programcısı. Kız işlerine geldiği zaman öyle güzel anlıyorlar. Öyle güzel anlıyorlar ki yeter ki anlamak istesinler. Ablacığım merhaba. 6 yıllık ilişkim bitti. Bu sene evlenecektik. Her şey bir anda bozuldu. Sadece bizim birbirimizi anlamamız değil, bir de ailelerin birbirini anlaması gerekiyor. O annesi olacak. Aa, devamını okuyamıyorum mesaj. Aa! Allah'tan ben de içimden yavaş yavaş okumuşum, yoksa canlı yayında şu an programı kapattıracaktık. Bir şey söyleyeceğim. Sonunda the end. Bitmiş kız bir şey. Davetiyeleri falan basmışlar ya. 6 yıl. Çocuklara da suç var. Bu kadar bu noktaya gelip de. Değil mi yani? Düşünsene 6 yıl çıktın annesinin. Ama bu kaynanalar niye böyle? Abi kaynana terörü diye bir şey var. Bunlar böyle var ya mikser gibi, tamam mı? Ortalığı karıştırmaları 5 dakikasını alıyor kadının. Bak yemin ediyorum mikser. 5 dakikada ortalığı karıştırabiliyor. Ama zaten çok sen de böyle annesinin babasının ağzına bakan böyle sümsük tipler olur ya böyle. Hani sürekli böyle annemlere gidelim. Anam şöyle dedi, anam. Zaten böyle bir adamla bir ömür boyu geçmez yani vakit. Allah'ın sevdiği kuluymuşsun. Annen sana kadar günü doğurmuş bence. Çünkü düşünsene yani. Anne de anne, anne de anne. Bu nedir ya? Vıcık vıcık vıcık. Annenin yeri ayrı, karının yeri ayrı falan böyle. Tam böyle sümsük tipli bir erkek yani bence. Annelerin babalarının değeri bilinmeli. Onlar ayrı, saygı çok ayrı. Ama her şeyde de böyle. Mesela karısı diyor ki, ya hayatım bunu böyle yapalım. Annemlere bir soralım. Lan annene niye soruyorsun sen? Senin annen artık yok. Sen ayrı bir evdesin. Sen evlendin. Senin çoluk çocuğun var. Yani sürekli böyle her şeyde anne. Ya bu da belirli bir süre sonra siz bilmiyorum yani annesinin himayesi altında kendinizi böyle hizmetçi gibi görüyorsunuz. Kaynana terörü var. Onlar da kıskanıyorlar kaynanalar böyle. Hani gelinlere daha çok ilgi gösteriliyor falan böyle.
istemiyor. Oğlunu paylaşamıyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Oğlunu paylaşamamak nedir abi ya? Bana bu kafayı bir anlatın. Bir kaynana bağlayın canlı yayına. Valla bak uzun uzun konuşacağım. Bir kaynana oğlunu niye kıskanır? Allah'ın rızası için bana bunu anlatın. Sen bu çocuğu doğuruyorsun be teyzeciğim. Sonra da diyorsun ki evlensin, onun mutluluğunu göreyim, gözüm arkada gitmesin falan diyorsun bak. İnşallah Allah gönlüne göre versin diyorsun. Sonra evlendiriyorsun. Sen niye mikser gibi 5 dakikada ortalığı karıştırıyorsun? Artık şu yani lütfen biten ilişkilerin %90'ı 80'i buna dayanıyor. Erkek eğer böyle farklı bir muhabbetlere girmediyse. Ama tutup da yani bilmiyorum. Ben boşarım yani. Bana ne? 10 kez evlenirim, 10 kez de boşanırım. Umurumda bile değil. Bazen şey diyorlar mesela. Evlenip ayrılmak kolay mı? El alem ne der? Bana ne olan el alemden? Ben o kadar sıkıntı çekmişim, daralmışım, bunalmışım, faturalarımı ödeyememişim, ev kiramı ödeyememişim, borçlanmışım, ne bileyim hastalanmışım, hastaneye gidememişim falan. Bu el alem denilen arto benim yanımda yok. Yani el alem gelip bana demiyor. Sibel'cim bu ay durumun sıkışık mı? Sana bu kadar destek oluyorum. Sen kimsin el alem? Sibel'cim hastaneye mi gideceksin? Hemen seni getireyim. Sen kimsin el alem? Yemişim böyle el alemi. Gelmiş dedikodu denilince. Kız ne zaman? Deyip böyle hani bunlar el alem olup bunlar el alem değil arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz Arizona kertenkelesi. Bunlar türünün son örnekleri. Şimdi bazı ailelerde şey diyor. Ya işte el alem ne? El alem falan diye bir şey yok arkadaşlar. Vallahi bak hiçbir zaman hayatta bir mutsuz bir ilişki mi var? Burada yani ailelere de sesleniyorum. Ay ne de annem kız şimdi böyle hiçbir şey olmaz. Bak bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir baskı yapıyorsunuz kadınlara. Ve sonrasında adam ona bir şiddetle bir zarar veriyor. Bir şey yapıyor tamam mı? Sonra manşetlerde ağlıyorsunuz zırlıyorsunuz. Niye? Çünkü zaten bir kadın ayrıldığı zaman annesinin evine gidebildiğinde böyle alnı ak, ayakları böyle üstüne basa basa ben geldim deyip bir tas böyle tabak onun için konulmalı. Ve o ışığı aile erkek tarafına yansıtmalı yarın bugün. Yani gittiğin zaman başımın üstünde yerim var kızım gel senin yerin burası deyip sorgusuz sualsiz kızlarınızın arkasına durun. Çünkü hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. O yüzden o baskıyı bir bırakın. Bugün evlendiniz. Yarın nereden bileceğim ki? Ben evlendim adamla mesela. Nereden bileceğim bunun ne olduğunu yani? Alnında yazmıyor ki yani burada ben affedersiniz yani şuyum diye. Kabak da değil yani. Nereden bileyim ben bu hıyarın ne olduğunu? Evlendikten sonra anlıyorsunuz yani. Ve sonrasında bitiriyorsunuz. Hayata tekrar devam etmek zorundasınız. Yasını tutmayacaksınız. Valla ben bu konuda idolüm Seda Sayan arkadaş. Valla kadının umrunda falan da değil böyle. Oh mis gibi. Paket ediyor. Evleniyor paket gibi atıyor kenara yani. Böyle yani. Hayır şimdi evlenmedin. Bak evlenmedin. Hayatında birisi var. Geziyorsun. Bak bu millet var ya. Hep bizim toplum baskısı. Şimdi evlendin, eşinle olmadı, ayrıldın. Başka birisiyle hayata devam edeceksin yaşın geç. Bu sefer diyorlar ki bak gördün mü kız? Acaba ayrılmış bu adam kim bunun yanında? Acaba evliyken var mıydı kız bu? Bak şimdi nasıl pis düşünceler. Oysa ki kadın bütün yani yaşadığı travmalardan kurtulup hayata yeniden başlamak istiyor. Anlatabildim mi? Unutmak istiyor. Zedelenmiş. Bir sürü şey yaşamış ya için. Acaba evliyken var mıydı kız bu? Bak şimdi nasıl pis düşünceler. Oysa ki kadın bütün yani yaşadığı travmalardan kurtulup hayata yeniden başlamak istiyor. Anlatabildim mi?

onun bunun dedikodusunu yapan, kim nereden ne almış, ev mi almış, araba mı almış, satmış mı, karısı kocası mı dövmüş falan. Dedikoduyu sosyal aktivite olarak gören, beyni gelişmemiş, böyle toksitli insanların yorumlarıyla arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Canınızı sıkmıyorsunuz. Onlar her şeyi der. O yüzden hiçbir şey takmıyoruz kafamıza. Hayat bizim hayatımız. Hayata da bir kere geliyoruz arkadaşlar. Bugün öldüğünüzde ya da başınıza bir şey geldiğinde inanın hiç kimsenin umru olmayacak. İki günü alacaklar. Üçüncü gün hayatlarına devam edecekler. O yüzden o onu demiş, bu bunu demiş, şu şunu demiş, bu böyle düşünmüş. Umrumda bile değil. İnsanlar ne düşünürse düşünür, ne yaparsa yapar. Ben hayatıma bakarım, önüme bakarım, giderim. Ben mutlu muyum kardeşim? Mutlu muyum arkadaş? Olay bitmiştir. Bitmiştir. Program da mı bitti? Ne zaman ya? Program bitmiş bu arada arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: nazar.
1: Radyonun reklamlar. Reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
3: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
4: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595

0: Reklamlar.
1: Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonhane'de. Motonhane Uzun Mustafa Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonhane. Yazın tadını Bikante ile çıkarın.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonane'de. Motonane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonane, yazın tadını Bikante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonhane'de. Motonhane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonhane. Yazın tadını Bikante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ilk reklamlar. Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonane'de. Motonane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonane, yazın tadını Bikante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

yara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524-85-95 524-85-95

0: Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonane'de. Motonane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonane, yazın tadını Bikante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
0: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Karneler alındı, şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler, güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar, uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonane'de. Motonane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonane. Yazın tadını Bikante ile çıkarın.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık çekmesin.
5: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak, 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. Şubesi'yle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel, ihtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
9: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
10: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Karneler alındı, şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler, güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar, uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonarne'de. Motonarne Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonarne, yazın tadını Bikante ile çıkarın.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 29 73. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
5: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık çekmesin.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

tükürüyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel, ihtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam, Akınlar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonane'de. Motonane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonane, yazın tadını Bikante ile çıkarın.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524 85 95.
5: Dinle, aşk seninle.

0: dinle. Aşk seninle.
1: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: başka hiç kimse olmaz.
1: Radyo Ünlü Reklamlar. Reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 910 11-96-18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
7: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85

gülmeyecek ayıranlar, benden aşkımı çalanlar, olanlar oldu sevgilim, sarılır elbet yaralar, unutulmaz hatıralar, unutulmaz hatıralar.

üzülme gözyaşlarıma. Olanlar oldu artık, ne diyelim. Haydi gel, son defa sarıl boynuma. Bir güle güle de bana, öyle gideyim. Kader işte, ne diyelim. Kader işte, ne diyelim.

Bilmem ki unutup nasıl evlendim. Bir masalmış meğer okul yılları. Bir masalmış meğer okul yılları.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181.
1: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ağlıyor musun?

yaprak döken gençliğinin satır aralarında, altı kırmızı ile çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun? Ağlıyor musun?

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtaç. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım, sana muhtacım, sana muhtacım.

gönlümde bir yara. Hançer gibisin. Sevgiden sevgiden anlamaz. Aşkı bilmezsin. Aşkımı bardağa koysam içmezsin. Söyle bana yoksa sen.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Bırakalım bu mevzuyu. Sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma. Burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız sigarası da sabah.

tutacak bir gün. Aldanma çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85

0: Radyo Öğüt.
1: Kolay değil bir anda beni silmek. Kolay değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar biliyorsun.

bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyor musun? Unutmak mümkün mü sanıyorsun? Farz et ki sen

Hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

ismin dilimde doğa. Seviyordum, seviyordum beni güya. Bekliyorum, bekliyorum umutluya. Vazgeçemem, vazgeçemem. Her şeyden vazgeçerim de, bir tek senden vazgeçemem.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir ben uzaklarda.

bir yalan olduğunu geç de olsa anladım dostum. Sevgiler yalan, hayat yalan, aldığımız nefes bile yalan dostum. Gidenler dönmüyor dostum, dönen var mı seferinde? Yok dostum, yok. Gerçek olan bir tek şey var, o da ölüm var dostum.

0: Aksine de ister birinin kendini filmlerdeki gibi sevmesin. Ama hep filmlerde olur.
1: Canım nereden biliyorsun? Belki de vardır.
0: Senin köyde sevgilin var mı?
1: Yok. Ya vardı be Fatma. Bunu da kaçırdılar. Senin?
0: Yok.
1: Ya Şakir?
0: Onu sevmedim ki. Çünkü biliyorum o da beni sevmiyor.
1: Yok seviyordu.
0: Bırak şimdi. İnsan seveni anlamaz
1: mı? Anlar mı?
0: Anlar.
1: Yapma ya.
0: Bir kadın anlar.
1: Yok mu anlar?
0: Çok anlar.

yollarda beklettin diye, o büyük sevgimi yok ettin diye, vefasız kalbinden utanacaksın.

şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım. Dermez olsaydım.

Gülüm, kaybettiğim sevdamı kıvrımlı yollarda aradım. Söylediğin sözlerde aradım, güvendiğim gözlerde aradım. Dağların tepelerinde, ağaçların dallarında, sahillerin kumlarında aradım. Saatler bir bir kovaladı, dakikalar yok etti her şeyimi. Yüreğimi, bedenimi, beynimi, hayat veren can damarımı. Seni beni bırakmadı, sevda sevgi demeden öyle bir öldürdü ki.

0: Radyo Öğüt.
1: Ansızın gidersen, beni terk edersen, işte ben o zaman